Gittin, ben de gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara. Al götür.

bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan.

aşkıma. Kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadığım gönül tahtıma. Kurulsa ne yazar,

benden uzak olsun. Ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: Her günler yavaş yavaş, ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağış, ömrüme kış geldi ana.
1: Uşaklıktan öğreştiğim gözleri, bu kırılmış el.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim kadar sevmedi hiç kimse. Hak etmedi seni benim kadar. Kimse bu kadar çok kaybetmedi. İsyanım sensizliğe, toprağa verme beni. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan, bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: İmbat FM Tam 90.
1: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yari neyleyim, neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?

ben de seviyordum delicesine. İnanmışım eğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Çekemez oldum.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

0: sana ağladım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: Tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

yanarsın mezarıma dönünce. Hıçkırarak ağlarsın, karaları bağlarsın. Kalbinden, kendinden utanırsın senin için ölünce. Ah ah, senin için ölünce.

0: Türkler Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Hasret rüzgarları çok erken.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar mcfit.com'da.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

sorarsın ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

yabancı. Bundan sonra sen sağ, ben selamet.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: mucizelere tanık olmak nasip olsun. Günaydın canlarım, ciğerlerim. Günaydın günümü güzelleştirenlerim. Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen bahçanlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. Backfit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı Macfit'te seni bekliyor. Detaylar macfit.com'da.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat.

Damardan Kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen İmbah Canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün Aydın'a gidiyoruz efendim. Bugün günlerden Aydınlı Hüseyin günü. Hüseyin gerçekten değişik bir liste olmuş. Her zaman damar şarkılar istenirken senin listen bugün tamamen kıpır kıpır. Şahanesin, eline emeğine, yüreğine sağlık. Ben 2 numaralı şarkıyı aldım bile. Gülşen'im, Ayşen'im, o şarkının bizim için bir anlamı var. Değil mi? O yüzden Cansever şarkısını ben aldım. Sizler de arzu ettiğiniz şarkıyı alabilirsiniz. Yeter ki insanın kalbi çirkin olmasın. Para, torpil, kibir, gösteriş, makam. Putlar artık tahtadan yapılmıyor. Yeni bir gün, yeni bir ay, yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün ve bir ay olsun. Günaydınlar masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir Ekim ayın olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize, oh mis. Masal bugün bizler için. Bülent Gökçe'den diyor, güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız, İmbat canlar için. İmbat FM ailesi ve şu anda sana kulak verip bende, benden ona gelsin diyen, tam 90 İmbat FM dinleyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun masal diye seslendin. Sevgili Yetkin, hoş geldin. Şahane bir giriş oldu. Uzun zamandır dinlemediğimiz bir şarkıydı. Keyifle dinledik. İnsan mutluluk, kötü insan tecrübe, yanlış insan ders, mükemmel insan iz bırakır. Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin, iyi ki geldin, çok özlendin, hem de çok masal ablam benim, nasılsın? İyisindir inşallah, ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm İmbah canlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Ablam, senden bugün istek yok, senin yüreğinden ne geçerse çal be ablam, sahne senin. Dik duracaklara, başınıza ne gelirse gelsin, acınızı kimseye göstermeyin. En karanlık anınızda bile içinizdeki ışığı dışarı yansıtın. Sizi gerçekten düşünen birkaç kişi dışında herkes kendi çıkarı peşinde koşuyor. Düşmanlarınız tökezlemenizi beklerken siz onlara en gururlu gülüşünüzle dimdik durun. Zayıflıklarınızı kimseye malzeme etmeyin. Çünkü yaranızı gösterdiğiniz her el sizi tam da oradan yakmaya çalışır. Kendi merhametiniz olsun. Kendi küllerinizden doğun. Artık tek sığınak kendi gücünüzdür. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, paylaştım bile masal ablam benim diye seslenen Sedat. Şahane bir giriş oldu. Aynen öyle, küllerimizden yeniden doğacağız. Bir anka gibi değil mi? Peki o zaman sana bir Seda Sayan şarkısı armağan edelim. Şaşırttın beni. Ben bunu karşılıksız bırakır mıyım? Tabii ki hayır. Ben de seni şaşırtayım. Selamun aleyküm. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Kolay gelsin. Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Ebedin, Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam masal. Şükretmeyi öğrenmeyen nankör elbette şikayet eder. Körlerin ülkesinde tek gözlü insan kral olur. Oysa yüreği temiz olmayanın anlayışı da kıttır. Zeynel Abidin Bayram, aynen öyle. Kıt onlar zaten, anlamıyorlar. Ne kadar anlatmaya çalışsak da anlamayacaklar.

Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim diye seslenen Manisa Özgür Kızılöbek. Özgürüm sen de hoş geldin. Günümüz aydın olsun. Gün güzelliklerle de olsun inşallah. Günaydın, iyi yayınların olsun Masal. Bugün evdeyim, izinliyim. Az sonra ufaktan bir kahvaltı, daha sonra gezmeye. Bugün bütün günümü eşime ayırdım. Onunla geçireceğim. Eşim Ayfer de bana da bir şarkı gönderirsen dinleriz. Şarkı senden diye seslenen tanker şoförümüz Vedat, hoş geldin. Değerli eşine Ayfer'e benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Afiyet bal şeker olsun, şifa olsun. Vallahi şahanesi. Çok güzel düşünmüşsünüz. Birlikte güzel bir gün geçirin. Bizim için de gezin, olur mu? Ne yapalım Müslüm Baba'dan? Bir şarkı listeye alalım sizler için. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin, sefa getirdin. Nasılsın bakalım, iyi misin görüşmeyeli? Ben iyiyim. Dün 4 defa salladı bizi deprem. Doğru düzgün uyuyamadık. Bugün senden Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum. Rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana, tüm İmbat FM ailesine gelsin. Şimdiden teşekkür ederim diye seslendin. Hoşçakal, çok geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun inşallah. Deprem ülkesiyiz. Buna hep söylüyoruz. Tedbirimizi alalım. Öyle durumlarda panik olmayalım. Stres oluyoruz tabii ki de. En azından panik olmayalım. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, günaydınlar, kolay gelsin. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı rica ediyorum. Birincisi Bergen, İkincisi Ferdi Baba. Bu şarkılar sana, bana, tüm İbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır, eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım diye seslenen sevgili Mesut, hoş geldin. Sevgi, saygı bizlerden de sana, o güzel yüreğine olsun. Kolay gelsin Masal Can kardeşim, hayırlı günler, tüm İmbat Can dostlarına selam olsun. Ben bugün senden Ender Balkır'dan diyor güzel bir şarkı istiyorum. Tabii ki diyor arşivin dahilindeyse, yoksa da senin canın sağ olsun kardeşim benim diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim, o güzel türkü var, İçini rahat tut, listeyi alacağız, ilerleyen dakikalarda birlikte keyifle dinleyeceğiz. Günaydın, hayırlı sabahlar masalımız, hoş geldin, stressiz, neşeli, keyifli yayınlar diliyorum. Bugün dinleyemiyorum, hastanede arkadaşa tercümanlık yapıyorum ama kalbim sizinle. Ha, bir de diyor hazırlıklar yapacağım, malum yarın sabah. Yarın sabah da yayına giremeyeceğim. Can kardeşim Ayşen Karadağ Soydan'ı ziyaret için yolculuk var. Sol şerit açık, kemerler takılı. Başlasın başlasın damardan kalbe yolculuk. Tüm İmbat Canlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslendin. Ya diyor Mustafa Yaşar, Ayşen'ime gidiyorsun. Oh mis, keşke biz de gelebilseydik. Bizim için de gezin tozun, bol bol muhabbet edin, olur mu? Kar çiçeğim, günaydın, hoş geldin. Güneş doğdu, gözümün nuru. Bugünü nasıl istiyorsan öyle geçirmen dileğiyle. Aydın'daki ablama, eşine, sana. Anneme, Ankaralı Ayşe çalar mısın rica etsem? Annem, ben, Aydın'daki ablam ve eşi sol şeridi açtık. Senin için. Gel bakalım soldan soldan. Bergen'den güzel bir şarkı çalar mısın? Bu şarkıya ihtiyacım var. Videon süper olmuş, alkışlar sana diye seslenen. Mevsimim hoş geldin. Annemizin ellerinden öpüyorum. Ablana, eniştene de selamlar, sevgiler olsun. Günaydın canım masalım, her zamankinden daha güzel bir gün olsun. Günaydın İmbat Canlar, sağlık, mutluluk, huzur dolu günler. Sabahın hayrı, bereketi üzerinize olsun. Gününüz güzel geçsin, yolunuz açık, kalbiniz ferah olsun. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslendin. Tüm İmbat Canlara kahve benden diye de not düştün. Ayşe'nim hoş geldin.
aldık, kabul ettik. Oh mis, keyifle kahvelerimizi içerken kıpır kıpır bir konser dinleyeceğiz.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
5: İmbat FM.

Ay, şahane bir konseri sonlandırdın. Sevgili Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. Vallahi iyi geldi. Arada değişiklik iyidir demişsin sen de. Kocaman günaydın. Bat ailesi, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bomba gibiyim. Bugün konser benden. Çok teşekkür ediyorum Asıl Hanım bana verdiğiniz için. İnşallah beğenirsiniz. Değişiklik her zaman güzeldir. Sıkıntınız mı var? At kenara. Borcunuz mu var? At kenara. Derdiniz mi var? At kenara. Canın mı sıkkın? At kenara. Söyleyemedim de. Ta Aydınlı Hüseyin. Hüseyin'e diyor eşlik edin. Stres atalım. Çayım hazır. Buyurun çıkıp gelin.

Radyonun sesini aç diyor. Bizde son ses. Eline emeğine, yüreğine sağlık. Sevgili Hüseyin, alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Şöyle bir kendimize geldiğimize göre ritmi düşürebiliriz.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Günaydın sabahımızın yıldızı. Masalım ben Yelda Sarıdemir. Nefes alma sebebim kocam, arkamdaki dağım Emre Sarıdemir'e sevgilerimi gönderiyorum. Aşkım ben çok iyiyim, merak etme. Seni çok seviyorum Allah'ın izniyle. Özgür günler çok yakın bir tanem. Sen keyfine, rahatına bak. Dışarıyı sorun yapma. Eniştem Nazif Tetiğe selam olsun. Rabbim hepinizi en yakın zamanda özgürlüğünüze kavuştursun. Masalım, istek şarkım İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı. Hasret kaldığım kocama, sana, eniştem Nazif Tetiğe ve arkadaşlarına gelsin. İyi yayınlar diye seslendin. Yeldan hoş geldin. İnşallah güzel günler yakın. Sabrın sonu selamet değil mi? Krallar geçidinde, babalar geçidinde İmparator şarkısını paylaştım. İnşallah dinlemişsindir. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın İmbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Tatili organize Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı? Tüm Ferdicilere, İmbahçanlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu kardeşlerime, Beyda'dan motor bakım ustamız Ahmet Güney'e, Garip Emim, Bekir Kaymaz'a, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslenen Beyda'la hoş geldin. Şarkıyı aldık, kabul ettik, ta canımıza. Hüseyin Beyovalı diyor. Gönlün var olsun, çok severim. Emim teşekkür ettim diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim. Aşk olsun abim, bir kerecik şaşırdık öyle. Beydağlı yerine Beyoğlu dedik ya. Günaydınlar kardeşim. Sıradaki şarkı Öznur ve Ayşen kardeşime gelsin diye.

Seslenen İzmirli, hoş geldin. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun. Günaydın, günaydın sabah yıldızım, günümü aydınlatanım. Hoş geldin masalım, nasılsın? Keyifli, stressiz yayınlar diliyorum. Seviliyorsun diye seslendin Emine. Canımsın, öpüyorum seni kocaman. Selam Neşe Kaynağım, Can Masalım, ben Yelda Sarıdemir. Kral Kocam Emre Sarıdemir. Aşkım benim, sana bir sözüm var. İyi günde, kötü günde diye başlayan bir söz. Ben sözümün arkasındayım, her koşulda arkandayım. Dünyam, Emrem. Akşam yengemle konuştum, Yunus abinin mahkemesi 2 ay sonraya ertelendi. Canı sağ olsun. Eliz ablamla da konuştum, herkesin selamı var sana. Enişte, çocuklar iyi, hepsi de uyuyorlar, merak etme. Bir yaramazlık yok masalım, Azer Bülbül'den diyor güzel bir şarkı. Kocam Emre Sarıdemir, eniştem Nazif. Nazif tetiğe gelsin. İyi yayınlar canım benim diye seslendin Yeldem, tekrardan hoş geldin. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im. Canımsın. Keyifli yayınlarımız olsun birlikte, hep beraber. Günaydın, iyi yayınlar damarın. Enişte, çocuklar iyi, hepsi de uyuyorlar. Gelsin merkezi İmbat ailesine Müslüm Baba'dan. Güzel bir şarkı diyor. Neşeli İmbat ailesine gelsin. Yüreğine sağlık masal diye seslendin Ramazan Köse. Ramazan hoş geldin. Teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Ömer Danış'tan diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen. Seslenen, konuşamadım. Lilyehan Ersoy, Antalya'ya da selam olsun, sevgi olsun. Günaydın, mutlu sabahlar, şükür kavuşturana şükür. Bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Gönlüne yüreğine sağlık. Yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da Okyanus Yürekliğin Batcanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. Bak canlar, Allah'a emanet olun canlar diye seslendin. Can abim, Muhsin abim, şükür kavuşturana. Yeni ayın ilk gününden Beyda'dan selamlar, iyi yayınlar. Ekim ayı herkese sağlık ve mutluluk getirsin. Hüseyin Ovalı kardeşime ve tüm imbat canlara ve sana gelsin. Mesaj okunduğu sıradaki şarkı diye seslenen Ahmet Güney, Ahmet ustam hoş geldin. Ya bak, kalp kalbe karşı tam da yorumunu okuduğum anda hangi şarkıya denk geldik? Açalım radyonun sesini bir duyalım. Gelsin Ferdi Baba. Ekim, sağlık getirsin, huzur getirsin, mutluluk getirsin, güzellikler getirsin hepimize.

Dün güzelliği, bugün bizim evlilik yıldönümümüz. Senden Muazzez Abacı'dan diyor, güzel bir şarkı istiyorum, çalarsan sevinirim. Cengiz'ime bana gelsin, seviliyorsun güzellik diye seslendi. Gülşen'im canımsın, tekrardan hoş geldin. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun, sağlıkla, sıhhatle. Evlatlarınızla birlikte geçireceğiniz nice nice yıllarınız olsun. Tamamdır, o güzel şarkıyı listeye alalım. Cengiz abime de sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kar çiçeğim, Orhan Baba'yı aldım. Ben senin kulun muyum? Bunu da aldım. Ama ben her çalan şarkıyı alıyorum. Oy oy oy diyor. Yakarak geldin, gelişine kurban olduğum. Çalışmaya devam senle. Hoş geldin canımın içi. Fırtınayla geldin diye seslenen ve çiçekler gönderen. Mevsimim canımsın. Diyoruz ya, sol şerit bizim. Açın sol şeridi diye boşuna haykırmıyoruz. Yüreğinize dokunan tüm şarkılar benden sizlere armağan olsun. Günaydın Armasal Hanım, kolay gelsin. Efeler diyarından Erdal ben, hayırlı günleriniz olsun. İmbat canlar. Yolda, bahçede, işte, kim nerede dinliyorsa herkesin işi gücü rast gitsin. Ablam Ankara'da Turgut'tan diyor, güzel bir şarkı. Mümkünse eğer arşivinde yoksa da seçimi sana bırakıyorum, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen sevgili Erdal. Ya benim imbat canlarım böyle işte, ne kadar anlayışlısınız değil mi? Olmayan şarkıyı zaten çalma ihtimalim yokken sitem etmek yerine canın sağ olsun diyebilenlere selam olsun. Eğer şarkıda çok ısrar ederseniz ve arşivde yoksa uyarmadı demeyin, ben söylerim. Sonra o şarkıyı bir daha dinler misiniz, dinleyemez misiniz bilemem.

Selamünaleyküm. Soğuk Ankara'dan sıcak selamlar. Yeni ay, yeni umut. Sağlık, huzur ve mutluluk getirsin inşallah. Buralar soğuk. Fakat imbatımız ve masalımızın sıcak yayını bizi ısıtır diyor. Üşümeyiz. Kazasız bir yayın olması dileğiyle Gülden Karaböcek'ten güzel bir şarkı çalarsan ısınırız diyor. Emeğine yüreğine sağlık. Tüm dinleyenlere keyifli dinlemeler diye seslenen Ankara. Mustafa Daşkın, hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Şarkılarla yürekleri ısıtalım o zaman. O güzel şarkıyı da listeye alalım. Günaydın Masal ablam, sana da günaydın ömrüm. Seninle her zaman gurur duyacağım. Çünkü elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştın. Ne kadar zor olursa olsun ben seninle her yükü kaldırmaya varım. Baktık kaldıramıyoruz, beraber yıkılırız. Ama sen hep yanımda ol. Onur Şap. Abla senden isteğim Hava Öğüt'ten diyor, güzel bir şarkı. Eşime gelsin, Onur'uma gelsin diye seslendin. Peri Hanım hoş geldin. Duygularını ne de güzel dile getirdin. Şahanesin. Onur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin. Süper konser dinledik. Emeğine yüreğine sağlık. Hüseyin abi, yüz üzerinden yüz. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Dünya Vejeteryan Günü. Ve Dünya Kahve Günü olarak kutlanır masal. Öyle mi? Bak haberim yoktu. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Yaşlılar günü, vejeteryanlar günü ve kahve günü. Aslında üçü de birbirinden farklı şeyler. Niye aynı güne denk getirmişler ki? O zaman benim de kahve günüm kutlu olsun dedim. Yaşlılar gününü üzerime alınmadım ama yaş aldığımız kesin. Hoş geldin, sefalar getirdin şifacı meleğim. Hayırlı sabahlar, nasılsın bakalım? Yazamasam da ben yine buralardayım her daim olduğu gibi. Kulağım sende, unutulduğunu sanmayasın sakın ha. Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı. Gelir mi? Seviliyorsun, iyi ki varsın, cansın, canansın. Maşallah bize diye seslenen sevgili Erkan. Beni unutmaya ömrün yeter mi diye bir şarkı var Erkan. Unutmayın tabii beni ya. Niye unutasınız ki? Kolaylıklar diliyorum sana. Müslüm Baba şarkısını da listeye alıyorum hemen.

yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömür gün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kurtulmuşlar büyük.

yaprak dökün gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Erdal. Bu güzel şarkı olur değil mi? Şarkım sana armağan olsun. Hoş geldin Masal. Hayırlı yayınların olması dileğiyle çalışıyoruz, seni dinliyoruz. Çalışma arkadaşlarım Burdurlu Dekorasyon, Halil Çaprak ve Beydağlı için Metin Işık'tan diyor güzel bir şarkı istiyorum. Şimdiden teşekkürler diye seslenen Ali Nizamoğlu hoş geldin. Halil ustamıza, Beydağlı'ya benden selamlar, sevgiler olsun. Sana da kolaylıklar diliyorum. Günaydın, hoş geldin Şekerpare. Bugün seni dinleyemiyorum. Rastgele Şekerparemize eyvallah. Teşekkür ederim diye seslenen Bülent Kurt. İşlerin var herhalde. Kolaylıklar dileyelim bizler de sana. Of of, ruhumda sızı. Asılım sen cansın can. Terapistim benim. Boşuna demiyorum masal candır, gerisi heyecandır diye. Seni çok seviyorum diye seslendin Can abim. Bekir Kaymaz abim, sağ ol, var ol, eksik olma. Son ses dinliyoruz değil mi? Günaydın canım, günaydın Ekim ayı, Osman'ım, annem, iyiyiz yavrum. Tek düşüncemiz senden gelecek güzel haberler. Seni çok ama çok seviyorum Ceylan'ım, çok öptüm seni annem diye seslenen Gülay ablam hoş geldin. Osman'a bizden de sevgiler, saygılar olsun. İnşallah güzel haberler alalım. Hüseyin'im gönlün var olsun. Listeyi gördüm. Dördüncü şarkıyı aldım. Keyifle dinleyeceğim. Alkışlar sana sana. Puanım milyon, milyar, katrilyon. Alkışlarını gönderen Can abim, Bekir Kaymaz abim, Hüseyin, eline, emeğine, yüreğine sağlık ablam. Çok keyifli konser listesi, hepsini aldım bile. Alkışlar sana gelsin. 100 üzerinden 100 Eminem. Masal, başta şarkımız için çok sağ olasın. Gönlüne sağlık ve yine 10 numara listeyle harika, aksiliksiz, muhteşem konseri için. Hüseyin kardeşimizin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Kıpır kıpır etti yüreklerimizi. Bütün alkışlar güzel yüreğine gelsin, gönlü her daim var olsun diye seslendin sevgili Yetkin. Yarın da konser, sen de biliyorsun, haftayı seninle kapatıyoruz. Yedekli bir liste bekliyoruz. Araya hemen bunu da sıkıştırayım da sonra yayın sonunda unutabiliyorum. Şarkı için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim. Hüseyin kardeşimin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir liste olmuş. Kibariye şarkısı benim. 100 üzerinden 100 diye alkışlarını gönderen sevgili Sedat. Hüseyin, eline, emeğine sağlık. Hepsini aldım Can kardeşim. Süper bir liste. Tüm alkışlar şimdiden sana gelsin diye seslenen Ayşen'im. Video harika olmuş. Emeğine sağlık. Her zaman çok güzel videolar yayınlıyorsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum kardeşim benim. Canım masalım, bugün Gülşen'e senin telefon yine böyle yazmış. Dur, içinden çıkacağım inşallah. Gülşen'in bugün 32. evlilik yıl dönümü. Sağlıklı, mutlu bir ömür, mutluluklar diliyorum. Tüm şarkılar eniştem Cengiz Söylemez, Gülşen Karadağ Söylemez'e gelsin. Sağlık, mutluluk onlar da olsun. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. İyi ki varsın canım ablam diye seslendin. Gülşen'in evlilik yıl dönümünü bizler de kutlayalım bir kez daha. 32 yıl maşallah, dile kolay. Nice nice yılları olsun inşallah. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper, süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun Hüseyin kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Günaydınlar Masal abla, nasılsın? İlyas ben, sıradaki şarkı tüm sevenlere ve sizlere armağan olsun diye seslendin. İlyas hoş geldin. Ben iyiyim, sen nasılsın? Birlikte iyiyiz değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Hay maşallah bize, sıradaki şarkı gelsin tabii. Sevenlere gelsin, sevmenin kıymetini bilenlere gelsin. Hüseyin abim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir konser oldu. Tüm alkışlar sana ve o güzel yüreğine gelsin diye seslendin sevgili Hürşit. Dinliyoruz masal diye seslenen tanker şoförümüz Vedat. Müslüm Baba şarkısı. Kahvaltı sonrası kahvenin yanına iyi gitmiştir diye düşünüyorum. Bir kez daha değerli eşin Ayfer'e de sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyorum.
Gençliğin ne yaptın? Koptun burada diyor oynamaktan. Süper konserde eline emeğine yüreğine sağlık diye seslenen Gülşen'e. Kesin oynamışsındır, ona hiç şüphemiz yok. E hadi o zaman güzel bir şarkı gelsin. Şöyle başkentimize selam olsun diyelim, sevgi olsun diyelim. O sorunun cevabını arayanlara gelsin. Seni daha nasıl sevebilirim?

insan içinden geldiği gibi sevmeli değil mi? Böyle karşı tarafa seni nasıl sevebilirim diye tarif alacak halimiz yok. O zaman zaten sevgi olmaz. Karşı tarafın isteklerine cevap vermiş oluruz. İçinizden geldiği gibi sevin efendim. Su değiliz. İnsanların bizi şekillendirmesine müsaade etmeyelim. Hepimiz etten kemikten canlılarız. Ben böyle seviyorum. Deli dolu. O yüzden sen bugün beni az sev. Dur dur, şuradan biraz kaldıralım, şöyle bir kenara koyalım. Ay olmadı, rengini de sarıya boyayalım. Öyle sevgi mi olur ya? Herkese çok teşekkür ederim alkışlar için. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim, güzel oldu. Ben de beğendim konseri. Damat adayları diyor, kaynanınızı. Kaynanınızı iyi seçin. Benden söylemesi dipnot diye düşmüşsün. Aydın'dan Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Gerçekten hareketli şarkılar bizi kendimize getirdi. Ben mesela çok moralim bozukken damar şarkı, duygusal şarkı dinlemem efendim. Modumu yükseltmek istediğim için hareketli şarkılar dinlerim. Yoksa zaten dertler almış başını gidiyor. Bir de damar şarkının içinde kaybolursam beni kim toparlayacak? Öyle toparlayacak biri olmayınca da diyorum ki sen hiç dağılma. Hareketli şarkılarda devam et. Sadece damat adaylarına mı sesleniyorsun Hüseyin, aşk olsun ya? Hani diyoruz ya, ailesiyle mi evleneceğim? Çok umursamıyoruz ama öyle olmuyor işte. Aile çok önemli. Diliyorum ve istiyorum ki herkes iyi insanlarla, vicdanlı insanlarla karşılaşsın. Sevdiğim için takılıyorum ama kızarsan bir daha söylemem. Bende fil hafızası var, kolay kolay unutmam diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim, o hafızadan bende de var. Çok şükür, hay maşallah bize, estağfurullah, kızmak ne haddime. Biliyoruz işte ne güzel, tebessüm edebiliyoruz. Sadece dertleneceğiz mi? Benim mottom belli, dertlendim bitti. O yüzden ne söylersen kabul, başım.

Gözüm üstüne. Ama ben de yaratıcı bir zekayım, değil mi? Hüseyin Ovalı, Bey Dağlı birleşince Bey Ovalı oldu. Şikayet etmedi hani. Dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin. İnşallah sıradaki tüm şarkılar özellikle Mevsim'e ve Adana Demirsporlulara gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, Damar'a devam. Cansın, Canansın, seviliyorsun. Eyvallah. Adana'dan selamlar diye seslenen sevgili Mesut. Keyifli dinlemelerin olsun. İmbat canlarım, şimdi Ekim duası yapıyorum. Duanın sonunda herkes bir kocaman amin desin. 1 Ekim. Yeni aya bismillah. Allah'ım, bu ay beklediğimiz güzel bir haber hiç ummadığımız bir anda kapımızı çalsın. Kalbimizi yoran ne varsa geride kalsın. Yüzümüzü güldüren ne varsa çoğalsın. Ekim gönlümüze iyi gelsin. Amin. Sevgili Mesut şahanesi, çok teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Canım kardeşim, şimdi diyor İmbat Canlar diyecek ki, Gülşen benim ikizim, ben ona neden abla diyorum. Babam bana diyor abla dedirtmiş. Ben diyor gözümü açtığım günden beri diyor. İkizlerde küçük olan abla oluyormuş. Önce sen doğmuşsun, sonra Gülşen doğmuş, senin ablan mı olmuş? Ayşe'nin senin durumlar telefonun yazıları kadar karışık. Ben diyor ikizimden daha önce evlendim. Benim 36. yılım olacak 5 Ekim'de. Ablamın önüne geçmişim, Avrupa'ya gideceğim diye. Mustafa abim iyi biliyor diyor. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Yok yok, merak etme, biz öyle şaşırmadık senin ikizine abla deyişine. Çünkü ben eniştesine bacanak diyen baldızlar da duydum. Karışık oldu değil mi? Eniştesine bacanak diyen baldızlar, ikizine abla diyen kardeşler. Aman, içinizden nasıl geliyorsa öyle seslenin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

saçlarına terler yağıp ağarmasın, bekle beni saçlarına.

Günaydınlar. Adnan Menderes Havalimanı taksi durağına selam olsun. Sesler sondu. Tek radyomuz var tam 90. Şöyle Cengiz Baba'dan diyor güzel bir şarkı gönder gelsin. Taksiciye doğmuşçu camiasına kazasız belasız diye seslendin. Sevgili Nevzat hoş geldin. Taksiciye doğmuşçu camiasına tüm kaptan şoförlerime. Benden de sonsuz sevgiler saygılar olsun. Az sonra o güzel şarkıyı paylaşacağım. Şimdiden keyifli dinlemeler, bol kazançlar. Gülşen kardeşim, evlilik yıl dönümünüzü en içten dileklerimle kutlarım. Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar dilerim. Bir de Zeynel kardeşim, bugünü hatırlattığın için teşekkür ederim. Yaşım 61. Sizce yaşta olabilirim ama ben ihtiyar değilim. Ben de kahve gününü seçtim diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim kim dedi onu ya? Kim yaşlı dedi? Biz yaşlanmıyoruz ki, yaş oluyoruz sadece. Gelsin Orhan Baba o zaman bir teselli ver. Kendim için söyledim bunu Can abim. Yıllar gidiyor işte. Merhaba, iyi yayınlar Masal. Mümkün olursa Müslüm Gürses'ten diyor güzel bir şarkı çalabilir misin? Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol diye seslenen Kadir Pak. Kadir çok teşekkür ediyorum. Müslüm Baba'nın o güzel şarkısıyla kapatalım olur mu? Kapanış şarkımız olsun. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar Masal Hanım. Bugün hastane işlerinden dolayı radyo dinleyemiyorum. Yine de tüm herkese selamlar, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diye seslenen Sakal Faruk. Faruk abim, senin de işin gücün rast gelsin inşallah, Rabbim şifa versin. Masalcan kardeşim bugün diyor, yine diyor çenem düştü farkındayım ama ne yapayım diyor, arabada kimse yok, yanımda sen varsın, seninle konuşuyorum o yüzden. Bahçan dostlarından özür diliyorum. Bana diyor gıcık olabilirler. Estağfurullah, kimin ne haddine canım. Kimse kimseye gıcık olmaz. Öyle çok konuştuğunu, çok yazdığını da düşünmüyoruz Can abim. Tabii ki ne diyorum, evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk oluyorum diyorum. Sohbet etmeyecekse kalkar giderim. Bu mudur? Budur. Ağzına yüreğine sağlık Can abim, rahat ol sen. Kopmak dağılmak serbest değil mi diyor Masal kardeşim? Serbest serbest. Programda her şey serbest. Hani adımız Masal ya, programda Masal tadında geçsin. Öyle bir varmış bir yokmuş. Hayatın yükleri çokmuş. Ne yapalım yani? Ona mı dertleneceğiz? Güzellik çok teşekkür ederim. Cengiz abinin selamı var diye seslenen Gülşen'im canımsın. Selamı aldım ta canıma canıma. Cengiz abim de sağ olsun var olsun. Çok samimiyet saygıyı azaltır. Çok iyilik suistimal edilir. Çok sevgi nankörlük getirir. Çoklar sıkıntı. Kimseye yara bandı olmayın. Çünkü iyileşince ilk yapacakları şey sizden kurtulmak olur. Öyle işte. Biraz yüreğim burkuldu. Biraz sinirlerim tepeme çıktı. Aynen öyle Sedat, kesinlikle katılıyorum. Altına da imzamı atıyorum. Attırıyorum. Kesinlikle öyle. Fazla samimiyet saygıyı azaltıyor. İyilikler de hep suistimal ediliyor. Çok severseniz karşılığında siz de sonsuz sevilmiyorsunuz. Ne yazık ki nankörlük görüyorsunuz. Yaraları varsa kendileri iyileştirsin. Kimseye yara bandı olmayın. Hepimizin yarası var. Şarkımı çaldın. Öyle değil, şarkıyı aldım kabul ettim. Eline emeğine sağlık ablam, çok teşekkür ederim diye seslendin sevgili Erdal. Keyifli dinlemelerin olsun.
Asalım harika, muhteşem bir yayın akışı oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kocaman öpüyorum seni. Allah'a emanet ol Masalım. Cansın, iyi ki varsın, seviliyorsun. Eminem, sen de çok seviliyorsun. Sen de iyi ki vardın, iyi ki oradaydın. Yaşanmışlıklara saygı duyalım, veda edelim. Gözümüz arkada kalmasın, yoksa ilerleyemeyiz. Hadi şimdi biz şöyle bir okul yıllarımıza gidelim. Ha, elimi uzattım. Tutmak isteyen varsa bu yolculuğa birlikte çıkabiliriz. Yok, ben tek başıma yürüyeceğim bu yolda derseniz. Buyurun efendim, okul yolları, okul yılları sizin.

Bekir Kaymaz abim bak şarkı ne diyor? İnsan yaş alsa da hiç unutulur mu okul yılları? Ya da ben öyle dinledim şarkıyı. Son anda dinledim Hüseyin Can kardeşim. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez derler. Çok doğru söz. Danimarka'dan sevgiler. Dostlarımı çok seviyorum. Hepsine selam olsun diye seslendi. Ayşe'nim canımsın. Ablacığım yarın ben olamayacak gibiyim. Haberin olsun. Yine çok güzel bir yayın akışı oldu. Edine emeğine, yüreğine sağlık. En güzeline emanetsin. Görüşmek üzere ablacığım. Allah'a emanet ol diye seslendin sevgili Hurşit. Sen nasılsın bu arada Hurşit? Hastaneydi, dişçiydi derken nazarlara geldin. Sen de o kadar güzel bir hediye yapmasaydın. Hediye yaptığın için seni pişman bile edebiliriz. Can parçam teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum diye seslenen Gülşen'im. Hüseyin benim damat diyor, önce beni tanıdı sevdi, sonra diyor kızımı aldı. Ay sevgileri daim olsun yeterime. Emrah'a da benden selamlar sevgiler olsun Ayşe'nim. Amin diyen Can abim, Bekir Kaymaz abim, yine Can abim, Muhsin abim ve sevgili Sedat. Rabbim ne duanız dileğiniz varsa kabul etsin inşallah. Masal Hanım öyle olmuyor diyor, gelin ve damat birazcık zengin olsun diyor. Dağda bahçesi, zeytin, kestane, ceviz, incir, üzüm ağacı olsun. Ben de baktım diyor, öyle aldım, her şey var. Gel sen diyor Aydın'a. Biz seni toparlarız. Sen gel diyor, iş çok burada. Aman Hüseyin. Ben de Aydın'a gelin mi geliyorum, ne oluyor diye. Heyecanla mesajı okudum. Sonunda iş var dedin ya. Neyse, işten kaçan... olsun. Boşlukları siz doldurun efendim. Sana katılıyorum bu konuda. Neden biliyor musun? Çünkü ben zamanında hep şöyle dedim. Birlikte yaparız, birlikte çalışırız, birlikte kazanırız. Her şeyin üstesinden birlikte geliriz. Ne birliği abi? Orada her şey senin üstüne kalıyor. Yükü taşı taşıyabilirsen. O yüzden şimdi spor yapıyorum ya. Sırtımdaki yükler ağır gelmiş. Omurgamı güçlendiriyorum. Çok güldüm diyor. Çok yaşa canım diye seslenen Ayşe'nin. Anladın sen değil mi? Sen anladın kimden bahsettiğimi. O kendini biliyor. Ömer Donuş şarkısı gibi. Eline, emeğine sağlık. Çok çok güzel bir yayın oldu. Yüreğin var olsun. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet ederim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. İmbat canlar, Allah'a emanet olun canlar diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Sen de kendine iyi davran, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle, kimseye karışma. Seni seviyorum. Gerçi daha 20 dakikan var ama o sıra bana anca gelir diyor. O yüzden erken yazdım Can abi. Bekir Kaymaz abim, Hatice ablama da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Süper bir yayın oldu. Perşembe perişan oldu. 10 numara 5 yıldız konser için puanım 10 bin, 20 bin, 100 milyon, 100 katrilyon. Rabbime emanetsin. Güle güle git, güle güle gel. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, canandır. Eyvallah. İyi ki varsın. Sadece gülümsemeni al gel yanıma. Ben de bütün acılardan ziyadesiyle var. Merak etme. Dün sevdim. Dün senindim. Bugün de seninim. Öbür gün borcum olsun. Söz. Yaşarsam yine seninim. Ve final diyoruz. Sevgili Mesut, çok teşekkür ediyorum eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yaşa masalımız, iyi ki varsın güzel insan. Konser için teşekkür ederim Adaş diye seslenen Beyobalı.
neden olmuş yine diyor. Bitti Masal Hanım. Ben imbat yönetimiyle konuştum. Yayın saati bir saat uzadı, haberin olsun. Hoşça kal, yarın görüşürüz diye seslendin. Aydın'dan Hüseyin. Madem öyle hemen halledebiliyordun. Niye şimdiye kadar halletmedin? Bakayım bahçanlarım kızacak sana. Bekir Kaymaz abim çok teşekkür ederim diye seslenen Gülşen'im. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam, yine çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm imbahçanlara hayırlı günler diliyorum canlar diye seslenen Sedat Sarı. Hemen şöyle sayfayı yenileyelim. Bu arada Yetkin bir kez daha, hani belki duymamışsındır diye hatırlatalım. Yarın senden konser şarkıları bekliyoruz. Konser sende. Sayfayı yenileyim dedim ama şu sayfa açılmıyor. Takıldı kaldı. Eğer okuyamadığım yorumlarınız varsa affınıza sığınıyorum. Ve ben artık müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Kapanış şarkım Her Yerden Herkese Armağan Olsun. Hoşça kalın, imbatta kalın.

Kadını talihsizlik koymuşlar, sevenleri yerden yere vurmuşlar. Aşk kadını talihsizlik koymuşlar.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: İmbat FM. Damardan kalbe.

vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçları, kömür karası gözleri. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

FM, damardan kalbe. Aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun, aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim, ne sitem ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim, sen de öyle sev. Seversen eğer.

Sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yara gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler.

0: damardan kalbe.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim, esaretim hala dolmadı.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: tat ettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın, bir mevsim susuyorum.
1: O bahar için elbet pişman olup beni anarsın.

Daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: canım ne yapsın?
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybediyor.

ettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

kadersizim. Felek zalim, dünya acı. Yalnızsın, ben yalnızım. Yalnızsın, doğuştan yalnızım.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

ayrı kalamam. Sensiz hayattan bir zevk alamam. Sensiz olamam.

En güçlü duygum yaşamak hevesim, sevmek umudum. Sensin tek arzum, en güçlü duygum yaşamak.

0: Bırakmam.
1: İmbat FM. Damardan kalbe.

0: ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Sensiz susuz yağmurlar gibiyim, kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar mcfit.com'da.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

0: aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu anlamayız, anlamayız Tanrım, Tanrım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Ben ki gariplerin garibi, sessizlerin sesi ve isyanıyım bütün çaresizlerin.

aklımda bir türkü, hayalimde sen. Uykularım bıçaklanır sırtından, bilsen. Eski hatıralar unutulmuyor, yeri doldurulmuyor gidenim. Vay bir gelsen. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış. Eskiden böyle miydim? Benim en vefalı dostum,

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözünü geliyor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini doldurmaz. Dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kaderimden, kaderimden.

radiowością.

0: Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

ben yapamıyorum. Kısaca senden eve geri dönmeyi istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum.

0: gece biz öyle.
1: Her uyandıkta lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata.
2: Hata lan hata işte. Bak burada hata. Sen hayatında hata mı gördün lan? Hata mı gördün? Yıkıl lan karşımdan.
3: İş işten geçiyor gülüm. İçim içimden. Sabahıma yaz kalbim karlı içim içimden. Artık çıkmaz oldum.

0: gelince beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın. Bir mevsim susuyorum.
1: Bahar gelir elbet. Pişman olup beni anarsın.

koparamam, koparamam kalbini söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden? Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün.

Çektiğim çileler kendim evim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem,

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm.

rızkını denizden çeken bir balıkçı ve güneşe duran bahar dalı gibi umut etmekse yaşamak, inadına maviye boyamaksa her takvimi, bir sevdanın dilinden şarkılar söyleyerek tomurcuk katmaksa dirence ve hayat her şeye rağmen kafa tutmaksa acılara, sevdaysa sevda gülüm, kavgaysa şahına kadar, bundan böyle affetmek yok kitabım.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.

yine içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

0: Gözlerim yaş dolu, bahtımsa kara. Ah, yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Çığımı çalıyor her gün bir tek. Ümitsiz aşkların kurbanı. Kapımı çalıyor her gün bir tek. Ümitsiz aşkların

ve millet babası. Yaşadım ömrümce hep acı hasret.

şerbeti bitmeyen bu bahçe bir ama senin yarattığın dert babası bitmeyen bu bahçe bir ama senin yarattığın dert babası.

aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.